Moturk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Radyosu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir gün, yeni bir haftanın başlangıcından, Ağustos ayının ilk pazartesisinden herkese günaydın. Aşkın frekansı Slow Türk burası. Ben Didem, bir haftalık bir tatil arasının ardından tüm enerjimle mikrofonumun başındayım. Önümüzdeki 4 saati paylaşacağız. 3 Ağustos pazartesi gününde herkese mutlu bir gün, her şeyin yolunda olduğu iyi bir hafta.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 47 derece ile iyi, Ankara 53 orta, İzmir 97 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 58 orta, Samsun 54 orta, Diyarbakır ise 82 derece ile hassas gruplar için sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatla.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Reklam.
6: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

Verdiği bilgilere şöyle bir göz atalım. Güney ve doğu bölgelerde bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta boyunca iç kesimlerde de biraz sıcaklıkların artması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü sıcaklıkların Marmara bölgesinde hafif yağmur geçişleri görülebilir. Yarın Kuzey Ege'de rüzgarın biraz daha kuvvetini arttıracağını da hatırlatalım. Günaydın herkese.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Migros'tan Hodri Meydan 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

davranışlarını kolayca ne zaman kabullenirmiş biliyor musunuz? Kendi değerini bilmediğinde. Kaybetmemek için susarmış mesela. Sevilmek için kendinden vazgeçermiş. Yani kendimizi yeterince önemsemiyorsak başkalarının böyle davranmasını beklemek hayaldir diyordu. Yapılan bir araştırmanın sonuçları. Peki kendi değerimizi bilmeye nereden başlayacağız? Bunun için de bir cevap vardı araştırmada. Önce hayır demeyi öğrenmek gerekiyor diyordu. Bu pazartesi sabahında belki ihtiyacınız olan bunları duymaktır. Dinlemeye ihtiyaç duyduğumuz şarkıların arasında. Günaydın herkese.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
8: Reklam.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
10: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: birilerinin gözünde eksik, yanlış, olmamış diye değerlendirilmemenin bir yolu yok. Mesela uzak durduğumuzda ilgisiz bulunabiliriz. Yakın durduğumuzda da fazla samimi olabiliriz. Kazandığımızda kibirli, kaybettiğimizde de yetersiz olarak etiketlenebiliriz. Bu yüzden sadece kendi doğrularımızla yürüdüğümüz yollar mutluluk veriyor ya. Bu sabah şarkılar da bize bunu söylüyor. Ne yaparsan yap, kendi bildiğinden şaşma diyor.
1: Yine

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 47 derece ile iyi, Ankara 53 orta, İzmir 97 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 58 orta, Samsun 54 orta, Diyarbakır ise 82 derece ile hassas gruplar için sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: de bulacaksın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazen gün boyu en çok kendi zihnimizin sesini dinliyoruz. Yapılacaklar, kaygılar, yetişmesi gereken işler, içerisi o kadar kalabalık oluyor ki dışarıdaki hayatın sesini kaçırıyoruz bazen. Bazı sesler sadece tüm bunları susturunca duyuluyor. Rüzgarın sesi, dalgaların sesi, bir çocuğun kahkahası, kuşların sabah cıvıltısı ya da yanımızdaki birinin nasılsın derkenki tonu. Bugün kendimize belki birkaç dakikalık bir sessizlik borçlu olabiliriz. Çünkü zihnimizin sesini biraz kısabildiğimiz anlar, hayatın seslerini duyabildiğimiz anlar oluyor.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade

yeni bir hafta, Ağustos ayının ilk pazartesisi bugün. 3 Ağustos'u gösteriyor takvimler. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir ay diliyorum. Ben Didem, sizlere eşlik ediyorum. Gelin siz de günaydın mesajlarıyla bize eşlik edin bu sabah. 549-659-66-0 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.

0: reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek. Gün

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni günün, yeni haftanın mesajları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Tolga diyor ki bu sabahın en güzel şarkısı işi alımdan eğitme, özlük işlemlerine çalışan mutluluğuna kadar emek veren tüm insan kaynakları çalışanlarına armağan olsun. Sağlık, huzur ve başarı dolu bir çalışma günü dilemiş. Biz de teşekkür edelim güzel dileklerine. Deniz Çobankent annesiyle beraber yoldaymış, onu havaalanına götürüyorlarmış. Derya Topbaş'a iyi yolculuklar diliyoruz. Deniz de demiş ki annemi çok seviyorum. İkisine kavuşmanız dileğiyle armağan edelim şimdiden. İzmirli Güney'de bir hafta sesini duymadık. Tatil yapmak insana iyi geliyor diyor. Kesinlikle öyle. Bu şarkı size de armağan olsun. 549-659-66-00 siz de günaydınınızla Slow Türkiye'ye ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler, zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken, her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Umran
3: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

için her şeyi yapanlara bir şarkı armağan eder misiniz demiş bir dinleyicimiz. Ve dün doğum günü olan harika bir kadın var. Çocukluğuma, ergenliğime güzel anılar bırakan benim için canım Pelin, herkes için hayata sihirli dokunuşlar yapan Profesör Doktor Pelin Aktaş Uysal. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Çocuklarınla, sevdiklerinle harika bir yaş diliyorum. 549-659-66-00 WhatsApp numaramız, siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Muhandi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi.

3 Ağustos Pazartesi günü günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Etim Eskut'tan selamlar göndermiş Kahraman Kazan. Reklam firmasında çalışan tüm arkadaşlarına armağan ediyor. Ümraniye'den Fatih eşi ve çocukları için çalalım şarkımızı. Ankara'da Selim bizi dinliyor, ona da armağan olsun. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevdiğimiz şarkılar kulaklarımızda, yeni güne günaydınları paylaşmaya devam edelim. Konya'dan selamlar göndermişler. Sabahın en güzel yanı kahve ve sizin şarkılarınız diyorlar. Şerife Nisa Cantekin ve Osman Çiçek için çalalım bu şarkıyı. Afganistan'da bizleri dinleyenler var. Sevgiler gönderelim Afganistan'a da. Bilecik'ten Halime'ye, İzmir'den Ozan'a da armağan oluyor bu şarkı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 47 derece ile iyi, Ankara 53 orta, İzmir 97 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 58 orta, Samsun 54 orta, Diyarbakır ise 82 derece ile hassas gruplar için sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: geldiniz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Fashion On Trip'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Manisa'dan Kerem'e armağan edeceğiz bu şarkıyı. Çok özlediğim biri var. Kavuşmak dileğiyle armağan ediyorum demiş. Biz de ortak oluyoruz dileklerine. Ankara'da Yasemin iş arkadaşları Özge ve Ebrar'la beraber dinliyor. Onlar için olacak. Pelin ve Ayfer bu sabah da iş yerinde Snow Trip'te yeni haftayı karşılıyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı bir hafta diliyoruz demişler. Biz de ortak oluyoruz dileklerine. Ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz bu şarkıyı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.482 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.81'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.203, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi, çok iyi
3: Avea. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sınır'ın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler, zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken, her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yalan Dünya, Murat Dalkılıç radyonuzda aydı. Slow Türk'ten merhabalar, günaydın. Yepyeni bir aya, yepyeni bir haftaya başladık. 3 Ağustos Pazartesi gününü yaşıyoruz. Hepimiz için güzel bir hafta olsun. Haluk Sarıtaş ben, yine sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızdayım. Keyifli ol dakikalar.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.

nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bir

Mert Demir, Duygu Edis, Olmazlara Vuruluyorum. Radyonuz saydı. Slow Türk'te artık istek hattımız devrede. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler, zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken, her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mebrure değilimle radyonuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinliyoruz.
1: Sevgili Haluk Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Yalnız taksici Tahir. Umuyorum bu gece 12'den sonra programınız var. 12'den sonra artık sizlerle beraber benim ikinci doğum günümü kutluyor olacağım sizlerle. Gitme bu gece, kal yanımdayı isteyeceğim ama şimdi bugünlük şu an için sizden bir daha sevmek yok diyorum. Herkese mutlu güzel bir gün diliyorum.
0: Öncelikle gece yayınları sadece çarşamba ve cuma günleri var. Onu belirteyim. Sonrasında doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu yıllar diliyorum ve hemen istek şarkıya geçiyorum. Bir daha sevmek yok. Slow Türk'te.

0: sevmek yok radyonuz sahibi. Bursa'dayız.
1: Halit Bey merhaba, ben Bursa'dan Murat Başaran.
0: Merhaba.
1: Sevincek'ten Onlar Anlamaz Halden şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 47 derece ile iyi, Ankara 53 orta, İzmir 97 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 58 orta, Samsun 54 orta, Diyarbakır ise 82 derece ile hassas gruplar için sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Geçtiğimiz günlerde çıkarmış olduğu yeni şarkısı Başımda Belalar ve Poesi radyonuz sayede Antalya'dayız sesli mesajlarda.
1: Antalya'dan Gizem'den Blok 3'ün Sebebi Yar şarkısını çalabilir misiniz?

0: Sıla Boş Yere az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Dinleyelim.
1: İyi yayınlar, güzel bir günler dilerim Haluk abi. Benim sizden isteğim Teoman'dan bir şarkı çalmanız. Hangisi olduğu fark etmez. Ben İstanbul'dan Ayşe, şimdiden teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. O zaman Teoman, Gönül Çelen, Slow Türk.

0: Piyasası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.482 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.81'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.203, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

SlowTürk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Yüksek Sadakat radyonuz saat 12.51 oldu saatler. Slow Türk'te sesli mesajlara kaldığımız yerden devam edelim.
1: Merhaba, iyi günler. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
1: Çok sevdiğim Muhammed sevgilime Manuş Baba'dan Eteğim Elinde şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim.

0: geçse de böyle.
1: Merhaba Edel, iki tas çorba radyonuzdaydı. Slow Türk'te Yaşar isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
2: Günaydın Haluk Bey. Yaşar'dan benim bütün dualarım seninle. Çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Rica ederiz. Biz de sevgiler, selamlar gönderelim ve hemen şarkıya geçelim.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.

selfies. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İkimizin yerine Tarkan radyonuz saydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bursa'dayız.
1: Haluk Bey merhabalar. İyi çalışmalar size ve ekibinize. İyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba, teşekkürler.
1: Bursa'dan Süleyman ben. Uzun süredir sizden bir istek yapamamıştım. Fırsat olmamıştı. Sağlık sorunlarımız sebebiyle biraz ara verdik. Şimdi Bursa'da Eşkel sahil kasabasındaki evimizde eşimle beraber sizleri dinlemekteyiz. Sizden bugün bendeniz ve Harun Kolçak düeti biri var adlı şarkıyı isteyecektik. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağlıklı günler.
0: Öncelikle çok geçmiş olsun. Sonrasında bendeniz biri varla Slow Türk'te.

0: Bendeniz Harun Kolçak, biri var. Radyonun sunaydı Slow Türk'te. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba Duygu, ben sizden.
0: Merhaba.
1: Beni sana hapsettin şarkısını rica eder. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
2: Böyle yazılmış bilirim alnıma hasret.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
6: Hayal.

Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi. Trabzon'dayız.
1: Biz Trabzon'dan Ege'ci. Kusura bakma şarkısını mı istiyorsun yine Ege?
2: Yine.
1: Tamam Ege, yine kusura bakma şarkısını istiyormuş sizlerden. Kime hediye etmek istiyorsun? Ege'ye hediye etmek istiyormuş ve size gelsin.
0: O zaman kusura bakma Slow Trip'te. Senden

0: geldiniz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yalın akşamüstüyle radyonuz saydı Slow Türk'te şimdi geçmişe gideceğiz. Ege'ye kulak vereceğiz ama önce dinleyicimiz.
1: Merhaba Slow Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Ege'den Yaz Aşkım parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrar yeni yayınlar diliyorum.

0: Yaz Aşkım ve Ege, geride bıraktığımız isimli Sesin Aksu istekleri var.
1: Merhaba Haluk Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sizden Sezen Aksu aşk şarkısını istiyorum. Hayata aşkla bakabilen, aşk dolu yüreklere gelsin bu şarkı.
0: Bir başka Sezen Aksu isteği.
2: Merhabalar, ben İstanbul Ümraniye'den Fatih Gür. Canımdan çok sevdiğim eşim Zela için Sezen Aksu'dan Belalım şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sınır'ın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Yarını kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Simge akustik versiyonuyla Kalpsiz Serseri Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Tarkan isteği var.
1: Haluk Bey merhabalar. Konya'dan Nuriye ben. Bir otobüs yolculuğunda sizi dinliyorum. İstek parçam Tarkan'dan İnci Tanem. Umarım çalarsınız. Herkese güzel bir gün olsun. Teşekkürler.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: hiç yola gelmez ah şu kalbim. Boş Liman radyonuzdaydı. Slow Türk'te Aşkın Nur Yengi istekleri var.
1: Haluk Bey merhaba, Ankara'dan selamlar. Ben Nurgül. Sizden Aşkın Nur Yengi'den Susma isimli şarkı rica ediyorum. Bu şarkıyı seven herkese gelsin. Hoşçakalın.
0: Bir Fransa'ya gidelim.
2: Haluk Bey merhaba. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba.
2: Tüm Slow Türk ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fransa'dan Engin ben. Haluk Bey sizden ricam, canımdan çok sevdiğim biricik sevgilim için Aşkın Nur Yengi'den Allah Şahit şarkısını çalar mısınız? Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Slow Türk'te 14.49 oldu saatler. Gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben. Yarın yine 11'de tekrar buluşmak dileğiyle mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kal Türkiye.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam.
4: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyolarınızdaydı. Haftanın ilk yayınına biraz neşeli başlayalım istedim. Herkese merhaba, ben Şeyma Şener, sizlerleyim. Umuyorum hepimiz için Ağustos'un ilk günlerini yaşadığımız bu hafta güzelliklerle dolu olur. Biz hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 19'a dek birlikteyiz.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade parksız 5 taksit. Ayrıntı

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mel Matiz bekleyenler için Dağılıyorum olaysız dinledik. Sizlerin de kalbinden aklından geçen isimler ve şarkılar var biliyorum ve o şarkıları Slow Türk'te duymaya devam edeceksiniz. Ama şöyle biraz yakın geçmişe dönelim bu harika şarkıyla, Aşk Durdukça ve Yüksek Sadakat.

0: piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.420 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.502 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Büyük bir ustayı anacağız şu dakikalarda, ilk saatimizi tamamlarken sevgili dinleyiciler. Sayısız şarkısı var kalbimizde yeri dokunan, kalbimizde yeri hep başka olan, ama bu defa Barış Manço'yu özlemle sevgiyle anarken Anla Beni, Pulla Beni dinliyoruz.

Ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Muhteşem bir yorum dinledik. Afra radyolarınızdaydı. Gripin'le devam ederken mesajları da alalım diyorum sevgili dinleyiciler. Çünkü selamlarını gönderen, mesajları yazmaya başlayan dinleyicilerimiz oldu. Öyleyse vakti gelmiştir. Sizler de paylaşmak istediklerinizi yazın, gönderin. Birazdan yayında okumaya başlıyoruz mesajlarınızı. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 47 derece ile iyi, Ankara 53 orta, İzmir 97 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 58 orta, Samsun 54 orta, Diyarbakır ise 82 derece ile hassas gruplar için sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İzlediklerimizden birini daha hatırlarken yavaş yavaş mesajları da okumaya başlayalım. Muğla'dan Hanım Erol, sıradaki şarkı Hayatımdaki Senime Gelsin, Seni Çok Seviyorum diyor. İzmir Torbalı'dan Emre, annemle dinliyoruz, biz de bir şarkı istiyoruz. Tüm çalışan abilerim ve ablalarıma gelsin demiş Emre, biraz küçük bir dinleyicimiz. Sana ve annene sevgilerle şarkımızı ulaştıralım. Mesajları da almaya devam edelim. Sizler de yazın, gönderin. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.420 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.502 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Erçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Sevinci, hüzünlü de diyebiliriz ama Mebrure'nin sesi bir o kadar huzur verici. Çok keyifli bir şarkı dinledik bir kez daha. Ve yine çok güzel, beni de mutlu eden bir mesajımız var. Fransa'dan Engin yazmış. Öncelikle herkese, ülkemize selamlarını gönderiyor. Şarkılarımızı ve yayınımızın hem bilgilendirici hem de keyifli olmasından dolayı çok keyifle dinlediğini söylemiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel fikirler için. Ekibimize istiyor şarkıyı. Zorun.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Aa!

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yine çok sevdiğimiz bir klasiği Teoman'dan dinlerken kimlere göndereceğiz? Bakalım Büşra Bozkurt, anne ve babamla dinliyoruz. Canım anne ve babam, sizleri çok seviyorum. Onlar için istiyorum gelecek şarkıyı diyor. Adana'dan İkranur, uzman olarak görev yapan sevgilim için gelsin. Sıradaki şarkı demiş, umuyorum o da dinleyebiliyordur. Selamlar Slow Türk, eski sevgilim için istiyorum diyor Egemen.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sınır'ın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

mesajlarımıza bakacak olursak Elisa için çalacağız gelecek şarkımızı. İzmir'den Demet uzun zaman sonra tekrar yazdığını söylemiş, hoş geldin diyelim. Sevip de sevilmeyenlere gelsin bir şarkı. Biz seviyoruz ya, bize yeter, seni çok seviyorum sevdiğim adam diyor.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu.

0: kurumu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Kendinize en son ne zaman iltifat ettiniz sevgili dinleyiciler? Başkalarından duymayı çok seviyoruz. Herkes sever, bunu inkar etmeyelim ama insan en acımasızca her zaman kendini eleştirir. O yüzden kendi kendimize iltifat etmeyi çoğu zaman unutuyor olabiliriz. Ama uzmanlara göre kendine iltifat etmek psikolojik dayanıklılığımızı sağlıyormuş. Gerçekçi çabaya ve karakter özelliklerine dayanan bu içsel takdir etme hali beynin ödül sistemini ve prefrontal bölgelerini aktifleştiriyormuş. Bu da stres karşısında zihinsel dengemizin güçlenmesini sağlıyormuş. O yüzden daha iyi bir ruh hali ve zihinsel denge için hadi ayna karşısına geçin, kendinize güzel şeyler söyleyin.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Sınır'ın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler, zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken, her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Servis. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: tepeleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın ilk eve dönüş yolculuğuna çıkanlara iyi yolculuklar dileyerek programımızın son bölümünü başlatalım. Şu dakikaya kadar çok özel aşk şarkıları dinledik ama yine harika şarkılar sıraladık. Bu saatte de sizler için umuyorum akşamınızı keyiflendirip renklendirecekler. Hadi hemen kulak verelim.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: kadarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bunaltıcı bir havayla başladık haftaya ama hafta ortasından itibaren daha da zorlanabiliriz sevgili dinleyiciler. Çalışabiliyorsanız bu hafta evden çalışın. Uzmanlara, yetkililere göre özellikle hafta ortasından itibaren sıcaklık iyice artacak. Özellikle İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü yüksek sıcaklıkla birlikte çok bunaltıcı bir nem söz konusu olacakmış. Ama enteresan bir şekilde yine aynı günlerde bazı bölgelerde İstanbul'da kısa süreli sağanak yağış da görülebilirmiş. Bakalım önümüzdeki günlerde bu tahminler değişecek mi? Ama hafta ortasına doğru çarşambadan sonra bunaltacak bir sıcak ve nem geliyor özetle.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla. Piyasaların 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.35 değer kaybıyla 13.411 puanda tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.70'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.169, çeyrek altın 10.462 liradan alıcı buldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Çağlayan Zincirli Kuyu, Küçükçekmece Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassa Seyran Tepe güzergahları aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Ataşehir hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili, aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Sil Performans Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

Pazartesi yayınımızı tamamlıyoruz. Saatler 19'a yaklaşırken ben gidiyorum ve hepinize huzurla, keyifle geçecek bir akşam diliyorum sevgili dinleyiciler. Tabii ki yarın buluşacağız. Herhangi bir aksilik olmadığı sürece Salı gününde de saat 15'te ben Şeyma Şener mikrofon başında olacağım. Slow Türk'te buluşmak dileğiyle.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 47 derece ile iyi, Ankara 53 orta, İzmir 97 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 58 orta, Samsun 54 orta, Diyarbakır ise 82 derece ile hassas gruplar için sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: kurallarını sunar.
1: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.

Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamaları.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

Yeni bir haftaya merhaba dedik. Günlerden pazartesi, yeni umutların, yeni başlangıçların günü. Kimimiz işten eve dönüyor, kimimiz hala yolda, kimimiz ise günün yorgunluğunu güzel şarkılarla geride bırakmaya hazırlanıyor. Akşamın huzurunu en sevilen şarkılarla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu güzel saatlerde ben Selim Altın hepinize merhaba diyorum. Haftanın ilk akşamında birlikteyiz. Yeni hafta hepimize sağlık, huzur ve güzel sürprizler getirsin. Şimdi müziğin sesini biraz daha açalım ve keyifli bir şarkıyla programın başlangıcını yapalım.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Enerjis. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.35 değer kaybıyla 13.411 puanda tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.70'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.169, çeyrek altın 10.462 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Topkapı Avcılar, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran, Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir, Sencaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Haftanın ilk akşamı yavaş yavaş geceye karışırken umarım yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüm bırakabiliyoruzdur. Belki bugün yoruldunuz, belki planladığınız gibi gitmedi ama unutmayın, pazartesi sadece bir başlangıç. Önümüzde koskoca bir hafta ve yazılacak daha çok güzel hikaye var. Şimdi biraz nefes alalım, biraz da kalbimize dokunan şarkıları dinleyelim ve Slow Türk'te sizler için çaldığımız şarkıları mutlaka sevdiklerimize de armağan edelim. Hadi şimdi birkaç güzel şarkı da birazdan yeni saatte ben Selim Altın tekrardan sizlerleyim.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü artık geride kalıyor. Trafikte olanlara sabır, evine ulaşanlara huzur, sevdiklerinden uzakta olanlara da en kısa zamanda kavuşmalar diliyoruz. Akşamın en güzel eşlikçisi yine müzik. Duygularınıza tercüman olacak şarkılar peş peşe geliyor. Bizden ayrılmayın. Bu akşam da Slow Türk'te birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlar için bir hatırlatma. Mikrofon başında ben Selim Altın sizlerleyim.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Yeni bir haftaya başladık diye sizleri motive eden güzel şarkılar, güzel anonslarımız vardı. Umarım benim için olduğu gibi sizler için de keyifli bir akşam olmuştur. Ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu